Geçti etti. Abi. Same. Same pone que nadese. Pap dada. İlk iş yaptı. Sabi bachon ki andar se. Sankalap se. Bol se. A practical karam se. Change karna dekhne chahe. Hey, my dad.